dediğimiz. Oylanan mıdır şüge dediğinim. Kıllım bizim den tabamaydı din. Oyalım.